karnavaldan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

koşturmacaya devam. Malum bugün pazartesi. Daha önümüzde upuzun saatler ve günler var. Sabahın köründe kalktım ama ruhum hala yastık altında diyenler. Trafikte emniyet şeridine girmemek için direksiyonu kemirenler. Yapmayın, yapmayın öyle şeyler gerçekten. Kahvesini yudumlarken bugün de milyoner olamadık diye iç geçirenlere bir kez daha selam verelim ve devam ediyoruz. Yeni şarkılardan bir tanesi. Bu aralar çok düetler önümüze düşüyor biliyorsunuz onlardan bir tanesi ki ben çok sevdim şarkıyı. İrem Derici ve Çodur, Yıkılana Kadar diyorlar.

dar içerim. Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

haberlerine. Hatırlarsanız önce Kuamuma ne dedik, bu ne biçim pro dedik, sonra Borisov gibi uğradı. Şimdi ise sahnede kim var derseniz, 3 ay atlas. Michigan Üniversitesi'ki bilim insanları teleskopları bir çevirmişler ne görsünler. Bu Atlas'ın suyu bizim bakkaldan aldığımız suya hiç benzemiyor. İçinde öyle bir ağır su oranı var ki, hani içmeye kalksak herhalde atom karınca oluruz. Ne var derseniz, ağır su hidrojen yerine doteryum izotopu içeriyor. Yani anlayacağınız, bu ziyaretçi uzak yerlerden, belki de güneş sisteminin hiç görmediği çok daha soğuk ve buz gibi bir mahalleden geliyor.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

dünyasından yok artık dedirtecek bir haberle devam ediyoruz. Hani şu Stark çocuklarının sadık dostu, devasa karizmatik ulu kurtlar vardı ya, işte onlar artık sadece kurgu değil, resmen kanlı canlı aramızdalar. Yaklaşık 12 bin yıl önce bizden bu kadar deyip tarih sahnesinden çekilen bu yakışıklılar, genetikçilerin elinde yeniden can bulmuşlar ama sıkı durun, bu arkadaşlar sadece laboratuvarda saksı gibi durmuyor, büyümüşler. Yani anlayacağınız, kış geliyor diye beklerken kurtlar bizden önce kapıyı çaldı. Yakında sokakta Golden gezdirenlerin yanında at kadar bir kurtla sabah yürüyüşüne çıkan birini görürsek çok da şaşırmayalım.

Eğer şu an koltuğunuza yapıştıysanız ve bu anonsu bilgisayar başından boynunuz bükük bir şekilde dinliyorsanız, işte bu sözlerim tam da size göre. Modern hayat bizi resmen ekranlara kelepçeledi, değil mi? Sabah ofiste monitör, akşam evde televizyon, arada da o meşhur küçük ekranlı akıllı telefonlar. Uzmanlar bağırıyor, biz duyuyoruz, hareketsiz kalmayın diyorlar. Çünkü üzerinde saatlerce oturduğumuz koltuklar sadece kaslarımızı tembelleştirmekle kalmıyor. Kalbimizden metabolizmamıza kadar tüm vücuda yavaşla talimatı veriyor. Yani anlayacağınız dostlar, ekranlar parladıkça bizim motorlar biraz tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kulaklıklarımızı takıp radyonun sesini biraz daha açıp şöyle güzel bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz?

0: adı masum, kendi masum.
1: Evet, daha fazla hareket edelim diyoruz ama içimizden de yani şöyle bir gönlümüzün istemesi gerek değil mi? Motive olmaya ihtiyacımız var. Japonların neydi o? İkigai miydi? Küçük küçük bizi mutlu edecek sebeplere ihtiyacımız var.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yiğit bir ilan vermiş. Aranan pozisyon adı tam olarak şu: Dünya Kupası izleme sorumlusu. Şartlarsa gerçekten çok zorlayıcı. Seçecek şanslı kişi New York'un kalbinde camdan bir küpün içine girecek ve 2026 Dünya Kupası'ndaki tam 104 maçın tamamını izleyecek. Ama durun, daha bitmedi. Bu zorlu mesainin karşılığında da tam 50 bin dolar ödeme alacak. Yani bütün gün maç izle, golleri kaçırma, sosyal medyadan paylaşım yap ve üstüne de küçük bir servet kazan. Futbol severler için rüya gibi bir yaz geliyor.

HBO koltuğuna oturup ilk sezonun tek bir karesini bile izlemedik ama içeriden haberler bomba gibi düştü. Harry Potter dizisi henüz başlamadan ikinci sezon onayını cebine koydu bile. Yani anlayacağınız, yapımcılar bu işe en az bizim kadar güveniyorlar. Planlarsa tıkır tıkır işliyor. 2026 Noel döneminde o meşhur ilk sezonda kışımızı ısıtacaklar. Hemen ardından da hiç ara vermeden sonbaharda Sırlar Odası için çekimlere başlayacaklar. Görünüşe göre önümüzdeki birkaç yıl boyunca evlerde asalar havada uçuşacak, pelerinler dolaplardan çıkacak görünüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dolabın kapağıyla bakışanlar. Granada Üniversitesi'nden sofralarımıza çok mühim bir mesaj geldi. Görünüşe göre o akşam yemeğinde tabağımıza koyduğumuz her şey sadece midemizi değil rüyalarımızı da şekillendiriyor. Yapılan araştırmalar diyor ki akşam yemeği ile uyku kalitesi arasında ayrılmaz bir bağ var. Eğer aman canım ne olacak akşam akşam bir güzel kızartma yiyeyim yanına da bol kalorili bir şeyler ekleyeyim derseniz gece boyu yatakta döne döne duruyoruz. Üstelik bu işin bir de ertesi sabahı var. Kötü uyuduğunuz o gecenin sabahında canınız sağlıklı bir kahvaltı yerine daha yağlı ve ağır şeyler çekmeye başlıyormuş. Tam bir kısır döngü.

0: pehlivanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Tam 10 yıldır Hindistan tarafından bir yerde aranan bir uyuşturucu firarisi. Kendisi İstanbul'daymış ve tam 1,5 yıldır bir daireden dışarıya burnunu bile uzatmamış. Evden hiç çıkmadan yakalanmam sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü teknoloji ve o karşı konulamaz açlık hissi en gizli planları bile bozabiliyor. Nasıl yakalanmış derseniz, yemek siparişi vermiş, anında yakalanmış. Acaba ne sipariş etti? Merak ediyorum.

Uzman Doktor Lemsdink diyor ki insanlar yaş aldıkça aslında başkalarına değil tam aksine gerçek kendilerine çok daha fazla yaklaşıyorlar. Çünkü yıllar geçtikçe el alem ne der yükü omuzlarından kalkıyor. Kim olduğumuz ve neye inandığımız konusunda çok daha rahat ve daha özgür hissediyoruz kendimizi. Yani dostlar, eğer son zamanlarda çevrenizdeki insanlar çok değiştin diyorsa onlara ben değişmedim. Sadece gerçek kimliğime nihayet merhaba.

Karnaval'ın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Gül. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Güzel bir hafta, güzel bir pazartesi, daha da önemlisi yepyeni bir ay, yepyeni bir mevsim başlıyor. Yaz 1 Haziran itibariyle başlarken bu güzel hafta başlangıcı ile birlikte yazı da karşılamış oluyoruz. Peki bugün hayatın ritmi daha keyifli olacak. Bugün yine güne, ana yakışır şarkılarla günün anın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

güzel bir bayram tatili, uzun bir tatili geride bıraktık. Tatil sonrasında tabii işe ya da okula alışma süreci biraz zor olabilir. Bu yüzden bu pazartesi diğerlerine nazaran biraz daha zor gelmiş olabilir. Ama şöyle düşünün, dinlendiniz, enerjinizi topladınız, şarj oldunuz, pazartesi öyle başlıyorsunuz. Peki gününüz güzel olsun, pazartesiniz keyifli olsun, kulağınız hayatın ritminde olursa günün ritmini birlikte yakalayacağız. Tatil sonrasında işe adaptasyon, güne, yaşadığınız yere, bulunduğunuz ana, okula adaptasyon sürecinde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olacak. Emre Altuğ geride kalırken Murat Boz'la devam edeceğiz. Oğuzhan Koç'tan Gökhan Özen'e, Mabel Matiz'den Derya Ulu'ya, Zeynep Bastık'tan Sefo'ya, Gökçe'ye en sevdiğiniz sesler olacak hayatın ritminde. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun.

Antidepresan tadında şarkılar hayatın ritmindeydi. Neydi en iyi antidepresan? En iyi gelen şarkılar yanı başınızda. Antidepresan yerine en iyi gelen şeyin de düzenli uyku olduğunu, düzenli egzersiz olduğunu, sağlıklı beslenme olduğunu unutmayalım. Biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Mabel Matiz ve Mert Demir antidepresanla geride kalırken. Peki bu arada biliyorsunuz her iki isim de solo çalışmalarına devam ediyor bir dönem. Antidepresanla bir araya gelen Mert Demir de Mabel Matiz de solo çalışmalara devam ediyor. Şu sıralar Dağılıyorum Olaysız da dinlerken Mabel Matiz'i Mert Demir ise Biterse Hatıranlı çıkış yapmıştı. Yaza daha hızlı girecekler eminim. Yeni şarkılar bekliyoruz onlardan da. Aşk Beni Yendi ile devam edelim. Oğuzhan Koç hayatın ritminde olsun. Pazartesiniz keyifli olsun. Mutlu haftalar.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi böyle not aldığımız vakit kaybolmasın diye yapıştırdığımız yapışkanlı not kağıtları var ya, onları çok seviyorum ben. Gerçekten rengarenk yapışkanlı not kağıtları çok işe yarıyorlar. Ama bunlar işlevsel olsun diye ortaya çıkmamış. Kullandığımız bazı şeylerin, bazı eşyaların vakti zamanında bir yanlışlıktan, bir hatadan doğduğunu herhalde hiç düşünmediniz. İşte yapışkanlı not kağıtları da tesadüfen bulunan eşyalardan bir tanesi. Başta işe yaramaz sanıldı fakat artık milyarlarca kişinin vazgeçilmesi. Dünyanın dört bir yanında kullanılıyor post-it notlarının nasıl ortaya çıktığını bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapmış olayım. 1968 yılında Amerikalı bir kimyager son derece güçlü bir yapıştırıcı geliştirmek için çalışırken deney sırasında işlerin planladığı gibi gitmediğini gördü. Geliştirdiği yapıştırıcı beklenenden daha zayıf olunca yüzeye tutunuyor, iz bırakmadan kolayca çıkabiliyordu. Tekrar tekrar yapışıyordu ama iz bırakmıyordu. İlk başta işe yaramaz sanıldı fakat şirket içinde denenmeye başlandı. Yine de yıllar boyunca şirket içinde farklı departmanlarda sunumlar yapılırken somut bir kullanım alanı bulunmayınca rafa kaldırıldı. Ancak yıllar sonra doğru sayfayı bulmak için küçük ayraçların kağıtların sürekli düşmesinden şikayet eden bir mühendis bu yapışkanlı kağıtları daha önce kullandığı yapışkanlı kağıtları aklına getirene kadar. İşte o zamandan beri küçük yapışkanlı not kağıtları, post-itler çok fazla işe yarıyorlar, çok fazla kullanılıyorlar dünyada. Bir yanlışlıkla ortaya çıkmış ama günümüzün kurtarıcısı belki de iş yerlerinde, ofislerde özellikle. Kullandığımız bazı eşyaların geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Böyle fark etmeden yanlışlıkla ortaya çıktığını belki de bilmiyoruz değil mi? Belki biz de bakarsanız yanlışlıkla gelecekte çok lazım olabilecek bir şey keşfedebiliriz. Atlamayın.

yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor diyoruz ama bakarsınız mesleğimizi elimizden alır. Günün birinde bir yapay zeka robotunun yayın yaptığını düşünsenize. Duyguları veremez diye düşünüyorum. İşte yaptığınız işin içinde biraz duygusallık, biraz duygu varsa o işi yapay zeka elinizden alamaz. Şimdi pek çok insan işinde, mesleklerde yapay zekanın ön plana çıktığını duyuyoruz. Fakat bazı işlerde yapay zekanın yetersiz kaldığını söylüyorlar. Gelecekte de olsa yapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler var. Misal psikologlar. Gerçi pek çok şeyi danışıyoruz ama onlar bizim istediğimiz cevabı veriyorlar. Duyguları yok, hisleri yok. Dolayısıyla psikologlar hali hazırda yapay zekanın asla yapamayacağı meslekler arasında. Terapistler, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi alanında çalışan insanlar. Yani güçlü bağ kurma odaklı meslekler. Yani duygusal içerikli mesleklerde yapay zeka mesleğimizi elimizden alamayacak. Bu yüzden meslek seçerken ona göre seçmekte fayda var diyelim. Özgün fikir geliştirme, kültürel bağ kurma, yaratıcı düşünme gibi mevzularda yapay zekanın hala önündeyiz, unutmayın.

En çok yakışan, en favori kıyafetinizi en karar veremediğiniz anda tekrar tekrar giyebilirsiniz. Ama önemli olan vücut tipine göre giyinmekmiş. Kim Kardashian'dan Jennifer Lopez'e armut vücut tipine sahip, özelliklere sahipseniz siz de. Yani omuzlar dar, bel ince ama dolgun kalçalara sahip bir vücudunuz varsa hanımlar, vücudunuzun alt kısmına dikkat çekecek kıyafetler giyinmekten kaçınacaksınız. Dar pantolonlar yerine daha bol, daha düz kesimli pantolonları tercih edebilirsiniz. Dikkati üst bedene çekebilirsiniz. Aksesuarlarla omuzları ön plana çıkartabilirsiniz. Üst beden için açık, alt beden için koyu renkleri tercih edebilirsiniz. Dikdörtgen bir vücut tipiniz varsa, misal Nicole Kidman, Naomi Campbell, Natalie Portman, Cameron Diaz örneklerini verelim size dikdörtgen vücut tipine sahip ünlüler arasında. Aynaya baktığınızda bir kıvrım göremiyorsanız vücudunuzda, o zaman kemer kullanarak, göğüs kısmı fırfırlı ya da desenli üstler giyerek kıvrım yaratabilirsiniz vücudunuzda. Bel oyuğunuz için mini bir elbise, ince bir kemer işinize yarayabilir. Ya da uzun, vücuda oturan ceketler, ince topuklular, dantel elbiseler de tam size göre. Pantolon konusunda da şanslısınız. İstediğiniz her pantolonu giyebilirsiniz. Hepsi çok yakışacak diyorlar. Elma vücut tipine sahipseniz, misal Angelina Jolie, Drew Barrymore, Catherine Zeta-Jones gibi isimler elma vücut tipine sahipler. Daha büyük bir karın, dolgun göğüsler, karınla aynı ölçüde basenlerin olması elma vücut tipine örnek veriliyor. Eğer vücudunuz böyleyse karmaşık renkler giymeyin, tek renk kıyafetler giyin diyorlar. Tek parça giyinmek de yine size yakışacak. İki parça kombinler sizi ikiye ayıracağı için bel bölgenizdeki kilolar daha belirgin olabilir. Bu yüzden tek parça daha çok yakışacak diyorlar. Dikkati üst bedenden başa aşağı kısma kaydıracaksınız. Biraz daha mini etekler, bel oyuğunu çıkartacak belden oturtan pantolonlar, sivri burunlu ayakkabılar size göre, bir de büyük çanta takmayın diyorlar. Kum saati tipi vücudunuz varsa, Beyoncé gibi, Scarlett Johansson gibi, Selma Hayek gibi vücudunuz varsa, o zaman bele doğru daralan ve yaka üstler size daha uygun olacaktır. Dar pantolonlar, düşük bel pantolonlar size çok yakışacak. Yüksek bel pantolonlar, üst bel kısmına tam oturacak şekilde seçilmeli diyorlar. İnce topuklar, sneakerlar, mini etekler size çok yakışacak diyorlar. Vücut tipinize göre giyinmek önemli. Gardırop karşısında da fazla vakit harcamayacaksınız bu tiyolarla, aklınızda olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden pazartesi. Uzmanlar diyorlar ki pazartesi stresin en yoğun olduğu gün. Ama bana sorarsanız yepyeni bir haftaya başlamışız. Yepyeni bir ayı, yepyeni bir mevsimi karşılamışız. Bu yüzden pazartesiyi daha fazla seviyor olabilirim. Yine de sizin için stres daha yüksekse, iş yerinizde, gittiğiniz yerlerde, okulda vesaire, pazartesi gününde stres daha yüksekse, hafta içinde gördüğünüz düşlerle hafta sonundaki düşleri bir karşılaştırın istiyorum. Çünkü uzmanlar gün içinde yaşadığımız stresin rüyalarımızı dahi olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Rüyalarda uykuyu olumsuz etkiliyorlar. Bu yüzden rahat uyuyamıyorsunuz. Hayatta pek çok şey strese bağlı. Sağlık, bağışıklık, uyku vesaire aklınıza ne geliyorsa bu yüzden biraz da gamsız olmak, biraz da stresten uzak durabilmek için günlük hayatta yaşadıklarımızı öyle çok da fazla kafaya takıp düşünmemek lazım diyelim. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yaz geldi, artık hiçbir şeyi kafaya takmayın.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Bayram dönüşünde pazartesiye alışmak, günü karşılamak, günü keyiflendirmek üzere hayatın ritmine devam ediyoruz pekala. İlginç bir araştırma yapmışlar. Eğer boyunuz 1.50'nin 1.60'ın üzerindeyse, 1.65'in üzerindeyse, uzun boylu farz ediliyor değil mi? Yani 1.70 de olabilir. Tamam, 1.70'e kadar mı? 1.65'e kadar diyelim o zaman. Yani boyunuz uzun olarak kabul ediliyorsa yaşam sürenizi kısa kabul ediyorlarmış. Yapılan araştırmalar daha kısa boylu olmanın şaşırtıcı sağlık avantajlarını beraberinde getirdiğini, daha kısa boylu olanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. İlginç bir araştırma. Yani bir elin beş parmağı bile bir değilken bu kadar fazla insanı bir araya getirip aynı kefeye koymanın da ne kadar doğru olduğunu tartışmak lazım bence. Ancak yeni araştırma öyle söylüyor ki boyu kısa olanların yaşam süresi daha uzunmuş.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi havalar ısındı. Artık yorganlar, battaniyeler kalkmıştır herhalde. Pikeler ortaya çıkmıştır. Fakat siz yine de gece üstünüz açık uyuyorsanız, yaz kış fark etmiyor. Ayağınız, bir parmağınız illaki dışarıda uyuyorsanız, bunun biyolojik bir sebebi var bilim insanlarına göre. Bu tuhaf alışkanlık vücudumuzun daha hızlı uykuya dalması için, deliksiz uyuması için gizli bir soğutma, termostat sistemi. Yani kışın o soğukta bile ayağınızın bir parmağını dahi dışarı çıkartıyorsanız eğer, vücudun uyku moduna geçmesi, melatonin üretmesi için iç vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşürülmesi açısından yapılıyor. Vücut bunu otomatik olarak, biyolojik olarak istem dışı yapıyor. Dolayısıyla daha iyi uykuya dalmak için vücut sıcaklığının biraz düşmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Böylece üstümüz açık olmasa bile ayağımız, en azından bir parmağımız dışarıda olduğu vakit daha çabuk uykuya dalıyormuşuz. Haberiniz olsun.

Dökülsem dudağından yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Güzel bir bayram tatilini geride bıraktık. Güzel bir bayramdı. Sevdiklerimizle bir araya geldik. Küsler barıştı. Dargınlar bir araya geldi. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz yine yanımızdaydı. Peki ya eski sevgililer? Onlar da mesaj attılar mı? Umarım cevap vermemişsinizdir. Ya da umarım siz eski sevgilinize iyi bayramlar mesajı atmamışsınızdır. Çünkü onu unutabilmeniz için biraz süreye ihtiyacınız var. Zaman her şeyin ilacı derler ya. Ama ne kadar bir süre diyecek olursanız, yeni bir araştırma eski sevgiliye duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar sürebildiğini ortaya çıkartmış. Bu ilginç araştırmada eski sevgiliyi unutma süresinin ortalama 4 yıl olduğunu söylüyorlar. Yani duyduğunuz duygusal bağın yarı yarıya azalması 4 yıl sürerken tamamen nötr olarak onu unutabilmeniz için tam 8 yıl geçmesi gerekiyormuş. Biraz zamana ihtiyacımız var derken bu kadar uzun zaman olacağını düşünmemiştik ama sessiz olun, bayramlarda, özel günlerde mesaj atmamaya bakın, unutabilmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor.

Umarım dün gece iyi uyumuşsunuzdur. Peki kaç saat uyuduğunuza baktınız mı artık? Çünkü akıllı saatler uyku sürenizi hesaplıyorlar. İşte kaçta uyudunuz, kaçta uyandınız, ne kadar REM uykusu vardı, ne kadar güzel uyudunuz, bunların hepsini hesaplıyorlar. Peki bakın bakalım, bilim insanları ideal uyku süresini açıklamış çünkü. Gece 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyuduğunuzda en ideal uykuyu uyumuş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Saatlerinizi, akıllı saatlerinizi ayarlayın. İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterse de onlar da işte 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasını belirlemişler. 8 saat değil. Aman aşmayın. Fazla uyku da zarar. Unutmayın.

Yepyeni bir haftayı, yepyeni bir günü, pazartesiyi keyiflendirmek üzere bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmini birlikte paylaştık. Hafta içi her gün günün 2 saatini hayatın ritmiyle daha keyifli hale getiriyoruz. Yarın da yine hayatın ritminde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. İyi müzik hep yanı başınızda olsun. Radyonuz açık olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: herhalin sevdi.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Koşturmacaya devam. Malum bugün pazartesi. Daha önümüzde upuzun saatler ve günler var. Sabahın köründe kalktım ama ruhum hala yastık altında diyenler. Trafikte emniyet şeridine girmemek için direksiyonu kemirenler. Yapmayın, yapmayın öyle şeyler gerçekten. Kahvesini yudumlarken bugün de milyoner olamadık diye iç geçirenlere bir kez daha selam verelim ve devam ediyoruz. Yeni şarkılardan bir tanesi. Bu aralar çok düetler önümüze düşüyor biliyorsunuz onlardan bir tanesi ki ben çok sevdim şarkıyı. İrem Derici ve Çodur, Yıkılana Kadar diyorlar.

0: kadar içerim.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bakalım günün haberlerine. Hatırlarsanız önce Kuan Muma ne dedik, bu ne biçim pro dedik, sonra Borisov gibi uğradı. Şimdi ise sahnede kim var derseniz, 3 ay atlas. Michigan Üniversitesi'ki bilim insanları teleskopları bir çevirmişler ne görsünler. Bu Atlas'ın suyu bizim bakkaldan aldığımız suya hiç benzemiyor. İçinde öyle bir ağır su oranı var ki, hani içmeye kalksak herhalde atom karınca oluruz. Ne var derseniz, ağır su hidrojen yerine doteryum izotopu içeriyor. Yani anlayacağınız, bu ziyaretçi uzak yerlerden belki de güneş sisteminin hiç görmediği çok daha soğuk ve buz gibi bir mahalleden geliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

yok artık dedirtecek bir haberle devam ediyoruz. Hani şu Stark çocuklarının sadık dostu, devasa karizmatik ulu kurtlar vardı ya, işte onlar artık sadece kurgu değil, resmen kanlı canlı aramızdalar. Yaklaşık 12 bin yıl önce bizden bu kadar deyip tarih sahnesinden çekilen bu yakışıklılar, genetikçilerin elinde yeniden can bulmuşlar ama sıkı durun, bu arkadaşlar sadece laboratuvarda saksı gibi durmuyor, büyümüşler. Yani anlayacağınız, kış geliyor diye beklerken kurtlar bizden önce kapıyı çaldı. Yakında sokakta Golden gezdirenlerin yanında at kadar bir kurtla sabah yürüyüşüne çıkan birini görürsek çok da şaşırmayalım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eğer şu an koltuğunuza yapıştıysanız ve bu anonsu bilgisayar başından boynunuz bükük bir şekilde dinliyorsanız, işte bu sözlerim tam da size göre. Modern hayat bizi resmen ekranlara kelepçeledi, değil mi? Sabah ofiste monitör, akşam evde televizyon, arada da o meşhur küçük ekranlı akıllı telefonlar. Uzmanlar bağırıyor, biz duyuyoruz, hareketsiz kalmayın diyorlar. Çünkü üzerinde saatlerce oturduğumuz koltuklar sadece kaslarımızı tembelleştirmekle kalmıyor. Kalbimizden metabolizmamıza kadar tüm vücuda yavaşla talimatı veriyor. Yani anlayacağınız dostlar, ekranlar parladıkça bizim motorlar biraz tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kulaklıklarımızı takıp radyonun sesini biraz daha açıp şöyle güzel bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz?

0: adı masum, kendi masum.
1: Evet, daha fazla hareket edelim diyoruz ama içimizden de yani şöyle bir gönlümüzün istemesi gerek değil mi? Motive olmaya ihtiyacımız var. Japonların neydi o? Ikigai miydi? Küçük küçük bizi mutlu edecek sebeplere ihtiyacımız var.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Force ve Indeed bir ilan vermiş. Aranan pozisyon adı tam olarak şu: Dünya Kupası izleme sorumlusu. Şartlarsa gerçekten çok zorlayıcı. Seçecek şanslı kişi New York'un kalbinde camdan bir küpün içine girecek ve 2026 Dünya Kupası'ndaki tam 104 maçın tamamını izleyecek. Ama durun, daha bitmedi. Bu zorlu mesainin karşılığında da tam 50 bin dolar ödeme alacak. Yani bütün gün maç izle, golleri kaçırma, sosyal medyadan paylaşım yap ve üstüne de küçük bir servet kazan. Futbol severler için rüya gibi bir yaz geliyor.

Sezonun tek bir karesini bile izlemedik ama içeriden haberler bomba gibi düştü. Harry Potter dizisi henüz başlamadan ikinci sezon onayını cebine koydu bile. Yani anlayacağınız, yapımcılar bu işe en az bizim kadar güveniyorlar. Planlarsa tıkır tıkır işliyor. 2026 Noel döneminde o meşhur ilk sezonda kışımızı ısıtacaklar. Hemen ardından da hiç ara vermeden sonbaharda Sırlar Odası için çekimlere başlayacaklar. Görünüşe göre önümüzdeki birkaç yıl boyunca evler asalar havada uçuşacak, pelerinler dolaplardan çıkacak görünüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bugün ne yesem diye dolabın kapağıyla bakışanlar. Granada Üniversitesi'nden sofralarımıza çok mühim bir mesaj geldi. Görünüşe göre o akşam yemeğinde tabağımıza koyduğumuz her şey sadece midemizi değil rüyalarımızı da şekillendiriyor. Yapılan araştırmalar diyor ki akşam yemeği ile uyku kalitesi arasında ayrılmaz bir bağ var. Eğer aman canım ne olacak akşam bir güzel kızartma yiyeyim yanına da bol kalorili bir şeyler ekleyeyim derseniz gece boyu yatakta döne döne duruyoruz. Üstelik bu işin bir de ertesi sabahı var. Kötü uyuduğunuz o gecenin sabahında canınız sağlıklı bir kahvaltı yerine daha yağlı ve ağır şeyler çekmeye başlıyormuş. Tam bir kısır döngü.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Tam 10 yıldır Hindistan tarafından bir yerde aranan bir uyuşturucu firarisi. Kendisi İstanbul'daymış ve tam 1,5 yıldır bir daireden dışarıya burnunu bile uzatmamış. Evden hiç çıkmadan yakalanmam sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü teknoloji ve o karşı konulamaz açlık hissi en gizli planları bile bozabiliyor. Nasıl yakalanmış derseniz, yemek siparişi vermiş, anında yakalanmış. Acaba ne sipariş etti? Merak ediyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Amerikalı meşhur uzman Doktor Lemsdink diyor ki insanlar yaş aldıkça aslında başkalarına değil tam aksine gerçek kendilerine çok daha fazla yaklaşıyorlar. Çünkü yıllar geçtikçe el alem ne der yükü omuzlarından kalkıyor. Kim olduğumuz ve neye inandığımız konusunda çok daha rahat ve daha özgür hissediyoruz kendimizi. Yani dostlar, eğer son zamanlarda çevrenizdeki insanlar çok değiştin diyorsa onlara ben değişmedim. Sadece gerçek kimliğime nihayet merhaba dedim diyebilirsiniz. We'll be right back.

Karnaval'ın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Güzel bir hafta, güzel bir pazartesi, daha da önemlisi yepyeni bir ay, yepyeni bir mevsim başlıyor. Yaz 1 Haziran itibariyle başlarken bu güzel hafta başlangıcı ile birlikte yazı da karşılamış oluyoruz. Peki bugün hayatın ritmi daha keyifli olacak. Bugün yine güne, ana yakışır şarkılarla günün, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

güzel bir bayram tatili, uzun bir tatili geride bıraktık. Tatil sonrasında tabii işe ya da okula alışma süreci biraz zor olabilir. Bu yüzden bu pazartesi diğerlerine nazaran biraz daha zor gelmiş olabilir. Ama şöyle düşünün, dinlendiniz, enerjinizi topladınız, şarj oldunuz, pazartesiye öyle başlıyorsunuz. Peki gününüz güzel olsun, pazartesiniz keyifli olsun, kulağınız hayatın ritminde olursa günün ritmini birlikte yakalayacağız. Tatil sonrasında işe adaptasyon, güne, yaşadığınız yere, bulunduğunuz ana, okula adaptasyon sürecinde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olacak. Emre Altuğ geride kalırken Murat Boz'la devam edeceğiz. Oğuzhan Koç'tan Gökhan Özen'e, Mabel Matiz'den Derya Ulu'ya, Zeynep Bastık'tan Sefo'ya, Gökçe'ye en sevdiğiniz sesler olacak hayatın ritminde. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun.

Antidepresan tadında şarkılar hayatın ritmindeydi. Neydi en iyi antidepresan? En iyi gelen şarkılar yanı başınızda. Antidepresan yerine en iyi gelen şeyin de düzenli uyku olduğunu, düzenli egzersiz olduğunu, sağlıklı beslenme olduğunu unutmayalım. Biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Mabel Matiz ve Mert Demir antidepresanla geride kalırken. Peki bu arada biliyorsunuz her iki isim de solo çalışmalarına devam ediyor bir dönem. Antidepresanla bir araya gelen Mert Demir de Mabel Matiz de solo çalışmalara devam ediyor. Şu sıralar Dağılıyorum Olaysız da dinlerken Mabel Matiz'i Mert Demir ise Biterse Hatıranlı çıkış yapmıştı. Yaza daha hızlı girecekler eminim. Yeni şarkılar bekliyoruz onlardan da. Aşk Beni Yendi ile devam edelim. Oğuzhan Koç hayatın ritminde olsun. Pazartesiniz keyifli olsun. Mutlu haftalar.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi böyle not aldığımız vakit kaybolmasın diye yapıştırdığımız yapışkanlı not kağıtları var ya, onları çok seviyorum ben. Gerçekten rengarenk yapışkanlı not kağıtları çok işe yarıyorlar. Ama bunlar işlevsel olsun diye ortaya çıkmamış. Kullandığımız bazı şeylerin, bazı eşyaların vakti zamanında bir yanlışlıktan, bir hatadan doğduğunu herhalde hiç düşünmediniz. İşte yapışkanlı not kağıtları da tesadüfen bulunan eşyalardan bir tanesi. Başta işe yaramaz sanıldı fakat artık milyarlarca kişinin vazgeçilmesi. Dünyanın dört bir yanında kullanılıyor post-it notlarının nasıl ortaya çıktığını bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapmış olayım. 1968 yılında Amerikalı bir kimyager son derece güçlü bir yapıştırıcı geliştirmek için çalışırken deney sırasında işlerin planladığı gibi gitmediğini gördü. Geliştirdiği yapıştırıcı beklenenden daha zayıf olunca yüzeye tutunuyor, iz bırakmadan kolayca çıkabiliyordu. Tekrar tekrar yapışıyordu ama iz bırakmıyordu. İlk başta işe yaramaz sanıldı fakat şirket içinde denenmeye başlandı. Yine de yıllar boyunca şirket içinde farklı departmanlarda sunumlar yapılırken somut bir kullanım alanı bulunmayınca rafa kaldırdı. Ancak yıllar sonra doğru sayfayı bulmak için küçük ayraçların, kağıtların sürekli düşmesinden şikayet eden bir mühendis bu yapışkanlı kağıtları daha önce kullandığı yapışkanlı kağıtları aklına getirene kadar. İşte o zamandan beri küçük yapışkanlı not kağıtları, post-itler çok fazla işe yarıyorlar, çok fazla kullanılıyorlar dünyada. Bir yanlışlıkla ortaya çıkmış ama günümüzün kurtarıcısı belki de iş yerlerinde, ofislerde özellikle. Kullandığımız bazı eşyaların geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Böyle fark etmeden yanlışlıkla ortaya çıktığını belki de bilmiyoruz değil mi? Belki biz de bakarsanız yanlışlıkla gelecekte çok lazım olabilecek bir şey keşfedebiliriz. Atlamayın.

yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor diyoruz ama bakarsınız mesleğimizi elimizden alır. Günün birinde bir yapay zeka robotunun yayın yaptığını düşünsenize. Duyguları veremez diye düşünüyorum. İşte yaptığınız işin içinde biraz duygusallık, biraz duygu varsa o işi yapay zeka elinizden alamaz. Şimdi pek çok insan işinde, mesleklerde yapay zekanın ön plana çıktığını duyuyoruz. Fakat bazı işlerde yapay zekanın yetersiz kaldığını söylüyorlar. Gelecekte de olsa yapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler var. Misal psikologlar. Gerçi pek çok şeyi danışıyoruz ama onlar bizim istediğimiz cevabı veriyorlar. Duyguları yok, hisleri yok. Dolayısıyla psikologlar hali hazırda yapay zekanın asla yapamayacağı meslekler arasında. Terapistler, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi alanında çalışan insanlar. Yani güçlü bağ kurma odaklı meslekler. Yani duygusal içerikli mesleklerde yapay zeka mesleğimizi elimizden alamayacak. Bu yüzden meslek seçerken ona göre seçmekte fayda var diyelim. Özgün fikir geliştirme, kültürel bağ kurma, yaratıcı düşünme gibi mevzularda yapay zekanın hala önündeyiz, unutmayın.

üç, dört. Tutuyorum kendimi yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Güne başlarken aynanın karşısına geçip bugün ne giysem diye sorduğunuz vakit vaktinizin çoğunu ayna karşısında, gardırobun karşısında harcıyorsunuz. Bir gün önceden karar verin giyeceklerinizi. Ya da üstünüze en çok yakışan, en favori kıyafetinizi en karar veremediğiniz anda tekrar tekrar giyebilirsiniz. Ama önemli olan vücut tipine göre giyinmekmiş. Kim Kardashian'dan Jennifer Lopez'e armut vücut tipine sahip, özelliklere sahipseniz siz de. Yani omuzlar dar, bel ince ama dolgun kalçalara sahip bir vücudunuz varsa hanımlar, vücudunuzun alt kısmına dikkat çekecek kıyafetler giyinmekten kaçınacaksınız. Dar pantolonlar yerine daha bol, daha düz kesimli pantolonları tercih edebilirsiniz. Dikkati üst bedene çekebilirsiniz. Aksesuarlarla omuzları ön plana çıkartabilirsiniz. Üst beden için açık, alt beden için koyu renkleri tercih edebilirsiniz. Dikdörtgen bir vücut tipiniz varsa, misal Nicole Kidman, Naomi Campbell, Natalie Portman, Cameron Diaz örneklerini verelim size dikdörtgen vücut tipine sahip ünlüler arasında. Aynaya baktığınızda bir kıvrım göremiyorsanız vücudunuzda, o zaman kemer kullanarak, göğüs kısmı fırfırlı ya da desenli üstler giyerek kıvrım yaratabilirsiniz vücudunuzda. Bel uyuğunuz için mini bir elbise, ince bir kemer işinize yarayabilir. Ya da uzun, vücuda oturan ceketler, ince topuklular, dantel elbiseler de tam size göre. Pantolon konusunda da şanslısınız. İstediğiniz her pantolonu giyebilirsiniz. Hepsi çok yakışacak diyorlar. Elma vücut tipine sahipseniz, misal Angelina Jolie, Drew Barrymore, Catherine Zeta-Jones gibi isimler elma vücut tipine sahipler. Daha büyük bir karın, dolgun göğüsler, karınla aynı ölçüde basenlerin olması elma vücut tipine örnek veriliyor. Eğer vücudunuz böyleyse karmaşık renkler giymeyin, tek renk kıyafetler giyin diyorlar. Tek parça giyinmek de yine size yakışacak. İki parça kombinler sizi ikiye ayıracağı için bel bölgenizdeki kilolar daha belirgin olabilir. Bu yüzden tek parça daha çok yakışacak diyorlar. Dikkati üst bedenden başa, aşağı kısma kaydıracaksınız. Biraz daha mini etekler, bel uyuğunu çıkartacak belden oturtan pantolonlar, sivri burunlu ayakkabılar size göre, bir de büyük çanta takmayın diyorlar. Kum saati tipi vücudunuz varsa, Beyoncé gibi, Scarlett Johansson gibi, Selma Hayek gibi vücudunuz varsa, o zaman bele doğru daralan ve yaka üstler size daha uygun olacaktır. Dar pantolonlar, düşük bel pantolonlar size çok yakışacak. Yüksek bel pantolonlar üst bel kısmına tam oturacak şekilde seçilmeli diyorlar. İnce topuklar, sneakerlar, mini etekler size çok yakışacak diyorlar. Vücut tipinize göre giyinmek önemli. Gardırop karşısında da fazla vakit harcamayacaksınız bu tiyolarla, aklınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

0: bağırdım.
1: Şimdi bugün günlerden pazartesi. Uzmanlar diyorlar ki pazartesi stresin en yoğun olduğu gün. Ama bana sorarsanız yepyeni bir haftaya başlamışız. Yepyeni bir ayı, yepyeni bir mevsimi karşılamışız. Bu yüzden pazartesiyi daha fazla seviyor olabilirim. Yine de sizin için stres daha yüksekse, iş yerinizde, gittiğiniz yerlerde, okulda vesaire, pazartesi gününde stres daha yüksekse, hafta içinde gördüğünüz düşlerle hafta sonundaki düşleri bir karşılaştırın istiyorum. Çünkü uzmanlar gün içinde yaşadığımız stresin rüyalarımızı dahi olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Rüyalarda uykuyu olumsuz etkiliyorlar. Bu yüzden rahat uyuyamıyorsunuz. Hayatta pek çok şey strese bağlı. Sağlık, bağışıklık, uyku vesaire aklınıza ne geliyorsa bu yüzden biraz da gamsız olmak, biraz da stresten uzak durabilmek için günlük hayatta yaşadıklarımızı öyle çok da fazla kafaya takıp düşünmemek lazım diyelim. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yaz geldi, artık hiçbir şeyi kafaya takmayın.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Bayram dönüşünde pazartesiye alışmak, günü karşılamak, günü keyiflendirmek üzere hayatın ritmine devam ediyoruz pekala. İlginç bir araştırma yapmışlar. Eğer boyunuz 1.50'nin 1.60'ın üzerindeyse, 1.65'in üzerindeyse uzun boylu farz ediliyor değil mi? Yani 1.70 de olabilir. Tamam, 1.70'e kadar mı? 1.65'e kadar diyelim o zaman. Yani boyunuz uzun olarak kabul ediliyorsa yaşam sürenizi kısa kabul ediyorlarmış. Yapılan araştırmalar daha kısa boylu olmanın şaşırtıcı sağlık avantajlarını beraberinde getirdiğini, daha kısa boylu olanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. İlginç bir araştırma. Yani bir elin beş parmağı bile bir değilken bu kadar fazla insanı bir araya getirip aynı kefeye koymanın da ne kadar doğru olduğunu tartışmak lazım bence. Ancak yeni araştırma öyle söylüyor ki boyu kısa olanların yaşam süresi daha uzunmuş.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi havalar ısındı. Artık yorganlar, battaniyeler kalkmıştır herhalde. Pikeler ortaya çıkmıştır. Fakat siz yine de gece üstünüz açık uyuyorsanız, yaz kış fark etmiyor. Ayağınız, bir parmağınız illaki dışarıda uyuyorsanız, bunun biyolojik bir sebebi var bilim insanlarına göre. Bu tuhaf alışkanlık vücudumuzun daha hızlı uykuya dalması için, deliksiz uyuması için gizli bir soğutma, termostat sistemi. Yani kışın o soğukta bile ayağınızın bir parmağını dahi dışarı çıkartıyorsanız eğer, vücudun uyku moduna geçmesi, melatonin üretmesi için iç vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşürülmesi açısından yapılıyor. Vücut bunu otomatik olarak, biyolojik olarak istem dışı yapıyor. Dolayısıyla daha iyi uykuya dalmak için vücut sıcaklığının biraz düşmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Böylece üstümüz açık olmasa bile ayağımız, en azından bir parmağımız dışarıda olduğu vakit daha çabuk uykuya dalıyormuşuz. Haberiniz olsun.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Güzel bir bayram tatilini geride bıraktık. Güzel bir bayramdı. Sevdiklerimizle bir araya geldik. Küsler barıştı. Dargınlar bir araya geldi. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz yine yanımızdaydı. Peki ya eski sevgililer? Onlar da mesaj attılar mı? Umarım cevap vermemişsinizdir. Ya da umarım siz eski sevgilinize iyi bayramlar mesajı atmamışsınızdır. Çünkü onu unutabilmeniz için biraz süreye ihtiyacınız var. Zaman her şeyin ilacı derler ya. Ama ne kadar bir süre diyecek olursanız, yeni bir araştırma eski sevgiliye duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar sürebildiğini ortaya çıkartmış. Bu ilginç araştırmada eski sevgiliyi unutma süresinin ortalama 4 yıl olduğunu söylüyorlar. Yani duyduğunuz duygusal bağın yarı yarıya azalması 4 yıl sürerken tamamen nötr olarak onu unutabilmeniz için tam 8 yıl geçmesi gerekiyormuş. Biraz zamana ihtiyacımız var derken bu kadar uzun zaman olacağını düşünmemiştik ama siz olun, bayramlarda, özel günlerde mesaj atmamaya bakın, unutabilmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Umarım dün gece iyi uyumuşsunuzdur. Peki kaç saat uyuduğunuza baktınız mı artık? Çünkü akıllı saatler uyku sürenizi hesaplıyorlar. İşte kaçta uyudunuz, kaçta uyandınız, ne kadar REM uykusu vardı, ne kadar güzel uyudunuz, bunların hepsini hesaplıyorlar. Peki bakın bakalım, bilim insanları ideal uyku süresini açıklamış çünkü. Gece 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyuduğunuzda en ideal uykuyu uyumuş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Saatlerinizi, akıllı saatlerinizi ayarlayın. İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterse de onlar da işte 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasını belirlemişler. 8 saat değil. Aman aşmayın. Fazla uyku da zarar. Unutmayın.

Yepyeni bir haftayı, yepyeni bir günü, pazartesiyi keyiflendirmek üzere bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmini birlikte paylaştık. Hafta içi her gün günün 2 saatini hayatın ritmiyle daha keyifli hale getiriyoruz. Yarın da yine hayatın ritminde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. İyi müzik hep yanı başınızda olsun. Radyonuz açık olsun.

0: lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

suçluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.